0: Evet.
1: Eyvallah. Ne yapıyorsun ya?
0: Yani, so, do you want to ask them where he's located in here?
1: Ne yapıyorsun?